Toto Chilmex. In Yehualtepant. In Quick. Senka. Kiawa. In Quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Tochinimets. In Chok. Ninoklamat. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal. Nepant. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Temetzli. Nehuan. Yowal Nepantli.

Don't touch me, mess. In your wife and pant, in quick. Senga, kiawa. In quick, auyak. In climis, aso itlaya. Touch me, mess. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehuat tosti. Nehuat metzti. Nehuat yowal nepanti.

Toto Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. In. Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Timets. Nehua. Yowal Nepanti.

but don't you mix. In your white infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, auyak. In climis, aso itlaya. Don't you mix. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlapopoya. In yowal nepantli. In timis. Ni chok. Nik no tlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.